0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyor.

sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesinde bu haftada Nisan ayaklanmasında kullanılan cephaneyi anlatmaya devam ediyoruz. Geçen hafta bundan tam 150 yıl önce patlak veren ve Bulgaristan'ın tarihinde en önemli olaylardan biri olan Nisan isyanını anlatırken, Nisan ayaklanmasında çelik toplarla donatılmış olan Osmanlılara karşı cephane olarak kiraz topu kullanan devrimcilerin akıl almaz cüreti şaşkınlık yarattı demiştik. Bugün ise isyancıların kullandıkları arkaik silahları Osmanlı ordusunun envanterinde bulunan modern mühimmatla karşılaştırıp özgürlüğüne kavuşma isteğiyle yanıp tutuşurken tarlanı sat tüfek al çağrısını ortaya atan Bulgarların hayret uyandıran kahramanlığını anlatmaya devam ediyoruz. Bu konuda iş arkadaşımız Ivo Ivanov tarafından hazırlanan röportajın ikinci bölümünü dikkatinize sunuyoruz.

0: güne tarih sayfaları.
1: Değerli dinleyiciler, Nisan ayaklanması sırasında Bulgar özgürlük savaşçılarının kullandıkları cephane konusunda iş arkadaşımız Ivo Ivanov tarafından hazırlanan röportajın ikinci bölümünü dikkatinize sunuyoruz şimdi. 500 yıl süren Osmanlı hakimiyetine karşı düzenlenen Nisan ayaklanması için 1876 yılının Şubat ile Nisan ayları arasında 3 ay zarfında gizli hazırlık ve silahlanma çalışmaları yürütüldü. Eski tabancalar, çakmaklı ve kapsüllü tüfekler toplanarak onarıldı. Bir yandan gizlice kurşun mermi dökümü ve barut fişeği sarma işleri yapılırken, diğer yandan kaçak yollardan barut satın alınıp depolandı. Tarihçilere göre 50 silahlı olarak ayaklanan isyancıların sayısı 10 bin kadar olurken modern tüfek kullananların sayısı sadece 400 oldu. Bu konuda Panagürish'te askeri kurulu üyesi olan Najdendrinov anılarında "Tüfeklerimiz farklıydı. Çoğu lofoşe çifte tipiydi. Benimkisi ise çok güzel bir Çerkes şişhaneydi," diyor. Değerli dinleyiciler, 1876 yılının Nisan ayında yaşanan isyan olaylarında merkezi bir rol alan Panagürish'te şehrindeki tarih müzesinin kuratörü olan Metodi Navushtanov radyomuza konuşurken şunları anlattı.
2: Kako predstavlja kremačni mehanizam? Най-просто това е едно механично огниво, което
1: Çakmaklı silah mekanizmasını basit bir şekilde anlatmak gerekirse bu mekanik bir ateşleme düzeneğidir. Burada horozun çenelerine bir çakmak taşı yerleştirilmiştir. Ön tarafta sertleştirilmiş çelik bir plaka bulunur ve silah doldurulurken tetiğe basıldığında bir kıvılcım oluşur. Bu kıvılcım haznedeki barut yükünü ateşler, o da namlu içindeki barutu tutuşturur ve ardından atış gerçekleşir. O dönemde çakmaklı mekanizma uzun zaman tekniğin mükemmel icadı ve mekaniğin mucizesi olarak kabul edilirdi. Değerli dinleyiciler, 3 ciltlik Nisan ayaklanmasının tarihi kitabını yazan Dimitar Strashimirov, Panagürish'te de isyancı olarak kayıtlı bulunan ve silah taşıyabilen 600 kadar kişinin hepsinin çoğu çifte namlulu av tüfeği olmak üzere kapsüllü tüfeklerle silahlanmış olduğunu belirtmiştir. Tek sözle çoğu Bulgar isyancının kullandığı önden doldurmalı ateşli silahlar arkaik olup Osmanlı ordusunda kullanılan arkadan doldurmalı tüfek ve revolverlerin 250 yıl gerisinde kalmıştı. Önden doldurmalı silahların atış hızı dakikada 1 ile 3 atış arasında, menzili ise 300 adım kadar olurken aynı dönemde Osmanlı ordusunun envanterinde bulunan Martin Henry, Schneider ve Remington tüfekleri dakikada 6 ile 12 atış arasında yapar, menzili ise 1000 ile 1400 metre arasında olurdu.
2: Представяме си, ние много пъти сме се опитвали да си го обясним. Какъв героизъм?
1: Bunu defalarca kendi kendimize izah etmeye çalıştık. Böylesine eski, arkaik silahla Osmanlı ordusunun Avrupa, Amerika'dan ve daha birçok yerden satın aldığı modern silah ve mühimmata karşı çıkan atalarımızın yiğitliği, hayatını feda etme hazırlığı ve yürekliliği şaşırtıcıdır sözlerini kullandı Metodi Navushtanov. Değerli dinleyiciler, Nisan ayaklanması Mayıs ayının başında acımasızca bastırıldı. İsyanın en çok kan akıtılarak bastırıldığı Panagürish'te de Bulgar halkının özgürlüğü konusunu Avrupa'nın gündemine taşıyan en büyük Bulgar devrimi her yıl 1 Mayıs tarihinde düzenlenen ulusal kutlamalarla anılır. Panagürish'te Tarih Müzesi, Okuma Evi ve Traditsiya Kulübü tarafından düzenlenen canlandırmalarla Nisan ayaklanması destanı gözler önünde ihya edilir. 1876 yılında özgürlüğe kavuşma isteğiyle yanıp tutuşan Bulgarlar, "Tarlanı sat, tüfek al" çağrısını ortaya attı. Çalışkan ve mal mülk sahibi olan çoğunun kaybedecek çok şey vardı. Fakat onlar özgürlük olmadan varlıklarını da yok saydı. Her zaman bahsediyorlar.

Biçilmez bir şey olmuş olan özgürlüğün bedelini kahramanlar hep hayatlarını feda ederek ödemiştir. Aynen ulusal kurtuluş mücadelesinde bayraklara yazdırılan ve Bulgar tarihinde amblem niteliği taşıyan "Ya özgürlük ya da ölüm" devrim sloganında denildiği gibi.

0: dünden bugüne. Tarih sayfaları.
1: Değerli dinleyiciler, takvimler bugün 9 Mayıs tarihini gösteriyor. 9 Mayıs'ta Bulgaristan'da aynı zamanda Avrupa Günü ve 2. Dünya Savaşı sonunun kutlanması, bu tarihin toplum ve tarih takviminde ayrı yer tutmasına yol açıyor. Bugünün çifte bayram özelliği toplumdaki 9 Mayıs tarihinin algısını da şekillendiriyor. 9 Mayıs 1945'te Nazi Almanya'sının teslimiyeti kabul edildi. İkinci Dünya Savaşı sonundan sonra Bulgaristan'da resmi olarak Zafer Günü olarak idrak edilmeye başlayan bu tarih, sosyalizm döneminde askeri törenler, yürüyüşler ve çelenk bırakma merasimleriyle kutlanan en önemli devlet bayramlarından biri oldu. Bu tarihi gün Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın Avrupa entegrasyonunun başlangıcı olarak kabul edilen deklarasyonu sunduğu 1950 yılından sonra farklı bir anlam kazandı. Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra Avrupa Günü, ülkenin toplumsal hayatında gittikçe daha hissedilir bir şekilde var olmaya başladı. Başkent Sofya ve diğer birçok şehirde Avrupa'nın kültürel çeşitliliği ve Birleşik Avrupa fikrine atfedilen konser, sergi, eğitim inisiyatifleri ve tartışma toplantıları düzenlenmekte. Değerli dinleyiciler, bununla birlikte 9 Mayıs'ta yapılan 2. Dünya Savaşı kurbanlarını anma etkinlikleri de önemini koruyor. Savaş gazileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar askeri anıt ve abidelere çiçek bırakmaya devam ediyorlar. Böylelikle 9 Mayıs, geçmişin hafızası ve Avrupa'nın birlik ile beraberliği olmak üzere çok önemli olan iki mesajı bir arada bulunduruyor.

Sevgili dinleyiciler, 9 Mayıs Avrupa Günü olmaktan öte BNR için ayrı bir önem taşıyor. Bundan tam 10 yıl önce bu tarihte Büyük Radyo ailemize BNR'nin 9. bölge istasyonu olan Kırcılı Radyosu katıldı. BNR Kırcılı Radyosu'nun açılış töreninde Türkçe Yayınlar ekibi temsilcileri de hazır bulundu. Kırcılı Radyosu'nun ilk canlı yayını iş arkadaşımız Şevkiye Çakır'ın sunumuyla hem Bulgar hem Türk dilinde gerçekleşti. O ilk yayının konukları aslında ev sahibi olan Kırcılı Radyosu ekibi, yerel yönetim ve iş sektörü temsilcileri, toplum adamları, yazarlar ve Bulgar ile Türk halk müziği sanatçıları oldu. O günden bu yana geçen 10 yılda Kırcılı Radyosu frekansından her gün saat 8, saat 13 ve saat 20'de yapılan birer saatlik Türkçe yayınları, bölge istasyonunun en çok dinlenen programları arasında yer almaya devam ediyor. Bunu bir yandan dinlenirlik araştırmaları, diğer yandan ise Bulgaristan Radyosu Türkçe ekibinin Kırcılı Radyosu stüdyosundan Kirkovo Köyü meydanından ve Arginon'un merkezinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarına olan yoğun ilgi ortaya koymakta. Kırcılı, Kirkovo ve Arginon'dan yaptığımız yayınlara davet ettiğimiz yerel yönetim temsilcileri, Bulgaristan ve Türkiye'den yazar ve şairler, genç Bulgar ve Türk sanatçıları, mikrofon karşısına seve seve geçti, dinleyiciler ise programları can kulağıyla dinledi. Bulgaristan Radyosu ve Kırcılı Radyosu ekipleri arasındaki işbirliği bununla bitmedi değerli dinleyiciler. Kırcılı Radyosu'ndan iş arkadaşlarımızın hazırladıkları haber ve röportajlar sık sık Türkçe program içeriklerimize dahil ediliyor. BNR'nin yurt dışına yönelik daha 9 dilde sunduğu haberler arasında yer alıyorlar. Kırcılı Radyosu ekibine Kamu Radyo Kurumu'nun toplumsal misyonu ve itibarını hep böyle BNR'ye yaraşır şekilde savunmaya devam etmelerini ve Rodopların gür ve güçlü sesi olmaya devam etmelerini temenni ediyoruz.

0: şeyin bir görüneni, bir de görünmeyeni var. Görünmeyenin bir görüneni, bir de görünmeyeni.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de bugünlerde ülkemizin gündeminde olan iki çok önemli uluslararası yarışmayı konu edeceğiz. Önce Bulgaristan'ın Giro d'Italia bisiklet yarışı startına ev sahipliği yapması ile ilgili ayrıntıları sunacağız. Devamlı ise Eurovision şarkı yarışmasına Bangaranga parçasıyla katılan Bulgar ses sanatçısı Dara'nın dünyanın dört bir yerinde bulunan Bulgaristan vatandaşlarına destek seslenişini aktaracağız. Dünyada en prestijli bisiklet yarışmalarından biri ve Tour de France ile La Vuelta ile birlikte büyük turların bir kısmı olan Giro d'Italia hayranlarının gözleri bugünlerde Bulgaristan'a çevrilmiş durumda. 1909 yılından bu yana düzenlenen bisiklet yarışmasının Grande Partenza of the Corsa Rossa olarak bilinen büyük startına bu sene Bulgaristan ev sahipliği yapıyor. Corsa Rossa yarışının tarihçesinde 16. defa İtalya dışında yapılan start kapsamında pembe dalga doğudan batıya doğru Bulgaristan'ın görülmeye değer en önemli şehir ve yerlerinden bazılarının içinden geçerek dünyanın dört bir köşesinde ekran başında bulunan seyirciler

düzenlemesinden 6 ay ile 1 yıl arasında değişen süre sonra ortaya çıkıyor. Değerli dinleyiciler, Giro'daki ilk Bulgar bisikletçi kimdir diye merak ediyorsanız işte yanıtı. Giro d'Italia erkek yarışına şimdiye kadar katılmış bulunan tek Bulgar bisikletçi olan Nikolay Mikhailov, 2015'te yarışmanın 98.'si sırasında Polonya'nın SSS Prandi timinin temsilcisi olarak debüt yaptı. Yarışın Treviso'dan Valdobbiadene'ye kadarki 14. etabında güçlü performans sergileyen Mikhailov, prestijli 21. sırada yer aldı. Svilengrad doğumlu olan Nikolay Mikhailov, 3 haftalık yarışı barışıyla tamamlayarak dünyadaki 3 en büyük bisiklet turundan birinin finaline ulaşan ilk Bulgar sporcusu oldu. Her ne kadar Bulgaristan'ın bisiklet sporunda gelenekleri ve Bulgaristan turu yarışının uzun yıllık tarihçesi olsa da Bulgaristan'ın seçkin profesyonel bisiklet pelotonundaki mevcudiyeti sınırlı olmaya devam ediyor. Bu yüzden Nikolay Mikhailov'un 2015'teki başarısı Bulgar bisiklet sporu için tarihi bir atılım olarak değerlendiriliyor. Değerli dinleyiciler, 2026 yılında Bulgaristan Giro d'Italia startına ev sahipliği yapan ilk Balkan ülkesi oldu. Ülkemizde şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı uluslararası bisiklet yarışından esinlenen birçok şehir amatör bisiklet yarışmaları düzenleyerek bu sporu ve hareket etmeyi özellikle çocuk ve gençlerde hayat tarzı olarak yaymaya çalışıyorlar.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılan ses sanatçısı Dara, dünyanın farklı yerlerindeki Bulgar topluluklarına seslenerek destek çağrısı yaptı. Bangarang adlı Bulgar şarkısı Viyana'da 14 Mayıs'ta müzikseverlerinin beğenisine sunulacak. Almanya'da yaşayan ve Düsseldorf'taki Bulgarlar Facebook grubuna üye olan Bulgaristan vatandaşları, Dara bize muhtaç, 14 Mayıs'ta oy vererek kendisini finale gönderelim. Resmi aplikasyon veya esc.vote üzerinden oy ver çağrısında bulundu. Bundan bir süre önce dünyanın farklı yerlerinde bulunan büyük sayıda Bulgaristan vatandaşlarıyla tanışmış olup onların Bulgaristan'la olan bağının ne kadar güçlü olduğunu bildiğini paylaşan Dara, bugünlerde farklı Avrupa ülkelerinde bulunan Bulgaristan vatandaşlarına video mesaj yoluyla hitap ederek 14 Mayıs'ta Viyana'daki yarı finalde oy vermenizi bekliyorum, ayın 16'sında finali de yaşayacağımızı ümit ediyorum, Bangaranga şarkısının her yerde duyulmasını sağlayın, dans edin, fotoğraf çekin, paylaşın diye seslendi. Eurovision şarkı yarışmasının etkileyici sahnesinde ilk provalarını yapan genç ve iddialı ses sanatçısının performansı enerjik, kendinden emin ve iyi yapılandırılmış olarak değerlendirildi değerli dinleyiciler. Bulgar ekibi tarafından son anda yapılan cesurca bir hamleyle Bangaranga şarkısına bazı değişikliklerin getirildiğine dair duyumlar alındı. Paylaşılan her bilgiyle birlikte 14 Mayıs'taki konserin açılışını yapacağı müzik, vizyon ve koreografi konusunda Dara'ya olan ilgi ve beklentilerin artmakta olduğu dikkat çekiyor. Avusturya'ya yola çıkarken Sofya Havaalanı'nda konuşan Dara şunları paylaşmıştı. Viyana'ya sırf şarkı seslendiren bir sanatçı olarak değil, Bulgaristan'ın temsilcisi olarak yurtta veya yurttan uzakta olsun nerede yaşadıkları fark etmez, bu ülkeyi seven ve kalbinde taşıyan insanların temsilcisi olarak gidiyorum. Bulgaristan'ı seviyorum ve Bulgaristan'ı yaraşır şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Değerli dinleyiciler, bu yıl Eurovision şarkı yarışmasında katılımcı devletlerin dışında bulunan izleyicilerin de oy vermelerinin mümkün olması, dünyanın dört bir köşesinde bulunan Bulgaristan vatandaşı topluluklarını Bulgar şarkısına destek vermek konusunda seferber edebilir. Dara ve Bangaranga 14 Mayıs Perşembe günü yarışmanın ikinci yarı finalinin açılışını yapacak. Dara'ya bir numarayı göstererek oy vermek mümkün olacak. Bulgar şarkısı ve Dara'nın performansından etkilenirseniz oy vermeyi ihmal etmeyin sakın.

Değerli dinleyiciler, ekibimize yeni katılan ve katılmasından bu yana geçen kısacık süre içinde güzel mi güzel çocuk programları hazırlayıp dinleyicilerin ilgi ve beğenisini kazanan arkadaşımız Sibel Mustafa Raşidova, bu sefer miniklere değil, ne yiyeceğini seçebilen yaşta olan çocuklara yönelik bir program hazırladı ve sanırım hem küçükler hem de büyükler için son derece önemli olan iki soruya dikkat çekti. Nasıl sağlıklı beslenebiliriz ve ekranları ne kadar kullanmalıyız? Evet, hepimizin akıllarımızı

sevdalı dinleyicilerimizi ise pazartesi sabahı radyo başında bekliyoruz. İş arkadaşımız İmren Hacı Mustafa'nın hazırlayıp sunduğu yepyeni Türkü Sefası programı hiç de kaçırılacak gibi değil. Sevilen yerli sanatçılardan birbirinden güzel doyum olmayan türküler. Diğer tüm günlerde olduğu gibi pazartesi sabahı saat 8'de kulağınız bizde olsun.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhaba değerli dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz bu cuma.

Aslında ülkesine de çok aşık Bulgaristan'a. Ülkesine, işine, hayata aşık, hep gülümseyen genç bir veteriner hekim. Kim mi? Arzu Mustafa. Nereli mi? Bizimle kalın. Dinleyip hatırlatacağız sizlere de.

0: inşallah.
1: Değerli dinleyiciler, bilek güreşi ülkemizde prestijli bir spor türü olarak az anılsa da Bulgaristan bu dalda dünya gücü olmak konusunda iddialıdır. Bulgar bilek güreşçileri gerek Avrupa gerekse de dünya şampiyonluğunu defalarca kazandı. Plamen Dimitrov, Tvetan, Gashevski, Simon, Sharabanski gibi sporcular sayesinde bilek güreşi gençlerimiz arasında popülerite kazandığı için bütün ülkede yeni yeni meydan okumaları arayan çok sayıda güçlü adam var. Bilek güreşinde kuralların net olması ve herkesin tek başına antrenman yapabilmesi, hatta evde antrenman salonu kurabilmesi bu sporu seçenler için büyük bir kolaylıktır. Yarışmaya katılmak isteyenlerden spor kulübü üyeliğinin aranmaması, yarışmacıların Avrupa ve dünya şampiyonaları yolunu açacak olan Ken Krüpler'in organizasyonunda onlarca, hatta yüzlerce küçük çaplı turnuva düzenlenmektedir. Eli kolu en sağlam olan adamların Bulgaristan'ın hangi bölgesinde oturduklarına dair yapılan bir klasman olmasa bile bir bölümünün Gorno-Orehovica'da bulunduğunu söylemek mümkün. Ekim ayının başında Yunanistan, Lutraki'de geçen Dünya Bilek Güreşi Turnuvası'nda sol kol dünya birinciliğini kazanan Todor Zelenkov hemşerilerinin göğsünü kabarttı. Todor'un dünya şampiyonu olduğu haberini alan Gorno-Orehovica halkı sosyal medya üzerinden birbirini kutladı, ödül töreninde çekilen kareleri böbürlenerek paylaştı. Sadece 20 yaşında olan Todor, küçüklüğünden beri merak saldığı bilek güreş yarışmalarına katılmak üzere 2 yıldır Lokomotiv 96 adlı yerel kulüpte hazırlık yapmaktadır. Radyomuza konuşurken doğduğu şehirde bilek güreşi dalında kızgın rekabet yürütüldüğü için en iyi olanlarla güç ölçüşmenin büyük emek ve yoğun antrenman istediğini paylaşan Todor Zelenkov, en büyük azim kaynağım Gorno-Orehovicalı olan inki antrenörümün verdiği örnektir dedi ve şöyle devam etti.
2: Двамата световни шампиони, многократни Пламен Димитров и Цветан Гашевски, от които взема много полезна информация и много.
1: Her ikisi de defalarca dünya şampiyonluğunu kazanmış olan Plamen Dimitrov ve Tvetan Gashevski'den çok yararlı bilgiler alıyor. Onlarla birlikte antrenmanlar yapıyorum. Lokomotiv 96 Bulgaristan'da ilk bilek güreşi kulübüdür. Kulüp aracılığıyla artık 30 yıldır yarışmalar yapılıyor. Çok güçlü bir halkız. Dünya çapında çok yüksek düzeyde başarılar elde ediyoruz. Antrenörüm Plamen gibi güreşmeye, onun gibi olmaya çalışıyorum. Bu sporda son derece deneyimli olduğu için diğerlerini de yarışmaya nasıl hazırlayacağını çok iyi bilen biridir. 4 gün devam ediyor.

0: ve son derece zorlu olan Yunanistan'daki müsabaka bizde yapılan turnuvalara göre çok daha yüksek seviyeliydi. Daha yola çıkmadan dünya şampiyonu olacağıma ilişkin kendi kendime söz verdim. Bu yüzden benden daha güçlü olan yarışmacılardan korku duymadım. En güçlü rakiplerimin Kanada ve Polonya'dan olduğu dikkatimi çekti dedi Todor. Todor'un Bulgaristan'da defalarca Cumhuriyet şampiyonluğunu kazanmış olması dünya podyumunda güreşmek konusunda kendisine özgüven kazandırıyor. Bilek güreşinin spesifik bir kol gücü gerektirdiğini söyleyen genç, güçlü tendonlar, iyi eklem bağları ve çok güçlü kollar gereklidir. Bu özellikler genetik olsa da benim ailede bu düzeyde yarışan başka sporcular yok sözlerini kullandı.
1: Като отида 4-5 на тренировка, тренирам 2-3-4 часа и като се прибира, не остава време за нищо, аз съм малял и директно лявам да спя.
0: Öğleden sonra salona giderek saatlerce antrenman yaparım. Eve gelip yatağa giriyorum. Spordan başka hiçbir şey için vaktim olmuyor. Ama buna karşın aldığım sonuçlar beni fevkalade mutlu ediyor. Sağ kolda teknik hata yaptığım için sol kolda şampiyon oldum. Sağ kol

0: Sevgili Arzu Mustafa, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bugün sizinle buluştuğumuz gün Dünya Kadın Çiftçiler Günü aynı zamanda. Yani kırsal bölgelerimizde çalışan kadınların günüdür. Bugün sizin gününüz, sizin bayramınız. Bizler kutluyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm kadınların bayramını kutluyorum.
0: Sevgili Arzu Mustafa, değerli dinleyicilerimize belki belirtmemiz gerekiyor. Siz çok gençsiniz ve böyle programımıza sizi davet etmemizin çok çok çok fazla nedeni var. Ama önce kimdir Arzu Mustafa? Önce sizi tanıyalım efendim.
1: Tabii ki 23 yaşındayım. Şümen doğumluyum. Şu an Stara Zagora'da veterinerlik okuyorum, 5. sınıfım. Bir çiftçi ailesinden çıkıyorum yani. Bizim dedelerimiz çiftçiydi, babam çiftçiydi. Kendisi şu an aramızda değil, vefat etti. Abim aynı zamanda çiftçi. Ve ben de veterinerliği seçtim meslek olarak. Küçüklüğümden itibaren hep hayvanların arasında olduğum için dedim ki evet, bu benim mesleğim, ben burada olmak istiyorum.
0: Çok büyük bir çiftlikte çalışıyorsunuz.
1: Evet, yaklaşık 2000 büyükbaş hayvanları ile ünlü olan bir çiftlikte çalışıyorum. Yani okula başladığım zamandan beri hep onlarlayım.
0: Sevgili dinleyicilerimizi tanıtırken, hatta bu reportajı bizler sitemize yayınlarken, ben fotoğraflarınıza bakarken, ha Arzu Hanım burada bir kediyle, ay ne kadar güzel. Biraz sonra bakıyorum, küçük beyaz bir kuzu var elinizde, o kadar güzel. Ardından böyle alnında çiçeği olan bir buza. Daha sonra bir kaplumbağa. Yani fotoğraflarınız arasında böyle hangisini seçeceğimi gerçekten çok zorlandım. Arkadaşlarla da paylaştım.

0: anlaşılan siz hayvanları çok seviyorsunuz.
1: Evet, çok seviyorum. Hani bu anlatılmaz bir şey. Çünkü onlarla aramda farklı bir bağ var. Yani ben bile anlamam, yani anlayamıyorum nasıl bir bağ. Ama onlar da beni hissediyor. Yani ve sevdiğimiz karşılıklı çoğu zaman.
0: Böyle fotoğraflarınıza bakarken üstünüzde ya beyaz ya kırmızı ya yeşil önlük var. Yani poz veriyorsunuz. Ya ne kadar güzel bir iş diyorum ama bir sonra bakıyorum sizin bahsettiğiniz o büyükbaş hayvanların bir de tırnaklarını da kesiyorsunuz. Bu da hiç kolay iş değil. Hiç de kadın için, yani bir kadın işi değil. Peki bu işin çok zorluğu vardır bir veteriner hekimi. Size zor gelmiyor mu?
1: Bir işi eğer gerçekten isteyerek yaparsanız hiçbir iş zor değildir. Şöyle bir şey var, her bir işin bir kolaylığı vardır derdi babaannem. Köyde büyüdüğüm için sürekli böyle farklı farklı zorluklarla büyüyorsunuz, biliyorsunuzdur yani. O yüzden de hiç zorluk çekmiyorum. Yani tabii ki de hani böyle bazen zorlandığınız oluyor, yardım istediğiniz oluyor ama yani sonunda güzel bir şey olacağını bildiğiniz için harcadığınız, verdiğiniz o çabalar, yani sonuçlar çok güzel oluyor. O yüzden de her şeye değiyor.
0: Babamı kaybettim dediniz. Başınız sağ olsun. Çok kimden sağ destek olsun görüyorsunuz bu meslekte?
1: Şimdi şöyle, ben abim var benim. 8 yaş büyük. Annem, yani onlar hep bana destek oldu. Hala da oluyorlar. Allah razı olsun. Yani neyde böyle bir güvensizlik hissettiysem veya neyde böyle bir git gel hissettiysem hep danıştım. Hep de destek oldular. Hala da oluyorlar. Hani evet, yapabilirsin. Ben çünkü şu bende dil okulu bitirdim. Yani 4 dile hakimim. Hatta şu an Almanca okuyorum. Hani aynı zamanda hem çiftlik, hem üniversite, hem ekstra dil okuyorum.
0: Almanca, İngilizce,
1: Rusçam var, Bulgarcam var, Türkçem var.
0: Ve üstelik de Şumenliyim dediniz. Bir şehir kızısınız.
1: Evet, evet, şehir kızıyım ama köylerinden. Yani küçükken bu kreş, işte okula çıkmadan önce köyde büyüdüm.
0: Hangi köy?
1: Razvigorovo.
0: Peki şu anda çiftlikte çalıştığınız köy neresi?
1: Teotrim.
0: Yine de şehir kızları farklı olur ama siz ailemden büyük destek gördüm dediniz.
1: Evet, çok büyük destek gördüm. Ve aynı zamanda da mesleği seçme sebebimden biri şu. Bizde babam vefat etmeden önce 48 büyükbaş hayvan vardı. Ve ben o sıralar 6 yaşında falandım. Ondan sonra sürekli onların arasındaydım. Ve çok garip bir şey ki, mesela hafta içi okuldasın, şehirdesin sürekli. O koşturma, o stres, arabalar. Köye gidiyorsun cuma akşamı ve arabanın kapısını açıyorsun, bir koku geliyor. Ve köy kokusu. O kokuyu ben mesela tapıyorum, yani çok çok seviyorum. Diyorum ki ah evet, işte burası benim yerim. Yani bu böyle bir şey, böyle bir aşk yani.

0: Biraz önce fazla dil biliyorum dediniz. İşte Almanca, İngilizce, Rusça, Türkçe, Bulgarca, bir de hayvanların dilinden de anlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü hayvanlar hep sizin çevrenizde.
1: Evet, ben hiç anlamadığım bir şekilde sokakta yürüyorum ve yanıma bir kedi geliyor, bir köpek geliyor. Hani hiç çağırmadığım şekilde. Büyük ihtimalle dediğim gibi yani farklı bir bağ var aramızda, bir enerji var.
0: Sizin akranlarınız gençlerden farklı. Yani biliyoruz zamanlar farklı zamanlar. Sizin arkadaşlarınız ya Arzu nasıl olur da sen hayvanların arasına girersin, bunu böyle yaparsın diyenler oluyor mu?
1: Çok. Gerçekten çok. Hatta bu çalıştığım çiftlikteki abiler, ablalar da aynı şeyi söylüyor bana sürekli. Şimdi nasıl korkmuyorsun? Hani sen nasıl bu mesleği yapıyorsun? Hayvanlar mesela, büyükbaş hayvanlar 600 kilo, 800 kilo. Sen de nasıl yani? Hani nereden bu cesaret? Ama aslında şöyle bir şey. Ya hayvanlar o kadar değil de insanlar hayvanlardan daha kötü. Bir hayvan sizin kötülüğünüzü istemez veya hani korktuğu için tepebilir, ısırabilir ama yani gelip de size kötülük yapmaz. O yüzden çok kolay bir şekilde çalışıyorum ben hayvanlarla ve yardım ettiğim için de kendimle ayrı gurur duyuyorum ki etrafımda insanlar da aynı şekilde.

0: duracağını biliyorsun. Ama mesleğinde şöyle bir şey var ve ben bu yüzden bunu çok seviyorum. Sürekli bir düşünce halindesin. Beynin sürekli çalışıyor. Hani farklı hayvanlar, farklı bedenler ve farklı organlar. Her şey farklı ve sen bu karman çorman olan şeyin içerisinden bir şey bulup da onu yerine getirmeye çalışıyorsun. Yapboz gibi. O yüzden de biraz karışık anlattım ama.
1: Diyelim ki bir hayvanda bir hastalık yayıldı. Siz onu durduramıyorsunuz. Hemen nereye koşuyorsunuz? Kitaplarda mı arıyorsunuz çareyi? Yani bunun belirtisi, bunun teşhisi nedir diye. Bunun çaresini buluncaya kadar kendinizi böyle devamlı araştırma içerisine bırakıyor musunuz?
0: Tabii ki de bırakıyorum ama böyle kitaplara girecek bir zamanım olmuyor çoğu zaman. O yüzden en yakın meslektaşlarımla bağlantıya giriyorum. Yani onlar da aynı şeyle karşılaşmış mı? Okuldan hocalarımla bağlantıya gidiyorum. Ki geçen yıl ben İstanbul'da Cerrahpaşa Üniversitesi'nde stajdaydım. Ve oradayken çok çok iyi profesörlerle de tanıştım. Onlarla da sürekli irtibat arasındayım. Yani elimden gelen ne varsa yani yapmaya çalışıyorum. Tabii bunu atlattıktan sonra hani o zaman artık kitaplara yöneliyorum. Diyorum ki hani bir daha başıma gelirse ben hani bunun ne olduğunu, nasıl durdurabileceğimi hani gördüm ama daha da ayrıntılı böyle araştırma yapıyorum.
1: Siz bir çiftlikte çalışıyorsunuz. Büyükbaş 2000 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftlik dedik. Peki böyle konu komşu, tanıdık, dostunuz ya benim kediciğim hasta, benim köpeğim böyle rahatsız diyerek sizden yardım istiyor mu Arzu Hanım?
0: Tabii ki de, tabii ki de. Ve en tatlısı ne biliyor musunuz? Köylerde böyle bir eve gidiyorsun. Bir tane buzağı var. Küçük bir buzağı almış bir dede. Neneyle ikisi buzağı besliyorlar kış et olsun diye. Gidiyorsun bir şeyler yapıyorsun. Diyorum ki ya ben ücret istemiyorum. Aa olmaz kızım öyle. Ondan sonra başlıyorlar. Burkan Burkan böyle işte turşu, lütenitsa. Yani böyle değişik değişik şeyler. Yani insanlar bunlara o kadar böyle muhtaç ki gerçekten yani oluyor, sürekli oluyor. Ben Şümen'de olmasam bile, okulda olsam bile hep böyle telefonla irtibat arasındayım. Ve yardım ettiğim için de hani gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü onların bana güvendiğini hissediyorum.

0: çünkü hayvanlar konuşamıyor. Ama en azından da yani muhtaçlar. Öyle diyeyim. İnsan sevgisine, yardıma muhtaçlar. Ve hiçbir zaman bir hayvan gelip de siz bana bunu niye yaptınız diye sormaz. İyi olduğunda gerisini sever.
1: Ülkemizin durumu ortada. Gençlerimiz, biz Bulgaristan Radyosu olarak gerçekten bu haberleri yaparken üzülüyoruz. Mesela işte tıp bitirenler bu sene %50'si, %60'ı yurt dışında çalışacak diyerek diplomasını alır almaz aynı zamanda uçak biletini de alıyor ve yurt dışına gidiyor. Şimdi sizde dil fazla, dünyanın hangi köşesine gitseniz yani çaresiz kalmayacaksınız. Yurt dışına gitmeyi hiç düşündünüz mü?
0: Düşündüm. Ama şöyle bir şekilde düşündüm. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Ben ülkeme aşık olan bir insanım. Doğduğum topraklar, ailem, hani herkes burada. Ben eğer dışarı başka bir ülkeye gidersem sadece kendimi geliştirmek için giderim. Yani orada kalıp da hani çalışayım gibisinden bir amacım yok. Çünkü her şey bir şey değil, bir meblağ değil. Burada kaçırdığın zaman, yani ailene geçireceğin zaman, yani insan özlüyor. Tabii gidenler

da okudum. Öylelikle ben kendimi bu şekilde geliştiririm yani Türkçe olarak. Tabii ki de şimdi şiveyle de konuşabilirim ama yani çünkü şümen tarafındaki şiveyle yani birazcık garip olabilir.

0: olarak bizim dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz böyle bir zor zamanda?
1: Böyle bir zor zamanda ne demek isterim? Çok güzel bir soru. Şöyle, kendinize hep inanın ve başaramamak gibi bir düşünce olmasın kafanızda. Yani sürekli gülümseyin. Sabah uyandığınızda gözlerinizi açtığınızda da gülümseyin. Çünkü hayat aşırı kısa ve böyle kötü düşüncelere yer yok. O yüzden de ne kadar çok güzel şeyler düşünürseniz, evet çok zor bunu yapmak. Gerçekten bazen ben de böyle diğer tarafa kayabiliyorum ama ya mutlu olun. Mutlu olmamak en zor şey aslında. En kolayı gülümsemek. Niye gülümsemiyoruz?
0: Ve belki de hayvanları da sevelim.
1: Evet, en önemlisi. Yani bir hayvan size kötü davranmaz durup dururken. Gelip de sizi ısırmaz. Yani bu en büyük gündem şu an. Yani bir hayvan durup dururken size hiçbir şey yapmaz. Korkmayın. En kötü hayvanın özünde bile kocaman bir kalp var. Kocaman bir sevgi var. Hayvanları sevin. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Mesela benim mesleğimde şöyle bir şey var. Ben işe gidiyorum. Tezek kokuyorum. Ama nasıl tezek kokuyorum biliyor musunuz? Ve hani çok zor bir işte çalışıyorum. Fiziken aşırı yorgunum ama işten çıktığımda gülümseyerek çıkıyorum. Diyorum ki evet ben bir dilsize, bir canlıya yardım ettim. O yüzden iyi insanlar olun, yardım edin. Hayvanlara sığınma verin. Size bir şey yapacaklarını sanmıyorum. İyi insanlar olun ya. İki günlük dünya.
0: Size çok teşekkür ederim. O kadar güzel örnekler verdiniz ki.

Ve değerli dinleyiciler, tabii Şevki Çakır'a da çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel örnek olabilecek bir genci bizlere tanıttığı için. 23 yaşındaki veteriner hekim, genç yaşına rağmen şu anda da Şumen ili Hitrino Belediyesi'nin Trem köyünde büyük bir hayvan çiftliğinde 2000'den fazla iribaş hayvanın sağlığından sorumlu. Evet, gerçekten sorumlu derken çok da sorumlu bir iş, ama sadece iribaş değil, aynı zamanda fotoğraflarını da görebilirsiniz. Kuzularla, kedilerle, tavşanlarla ve dahası biliyorsunuz benere.bg.tr sitesinde bizim haberlerimizi, bizim bütün röportajlarımızı ve yorumlarımızı okuyabilirsiniz, gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Arzu Mustafa ile yapılan röportajsa özel röportajlar bölümünde yer alıyor.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Merhaba değerli dinleyiciler, ben Sevda Dükkancı. Rejide arkadaşım Vili Golubov. Sizler için ne yapıyoruz biliyorsunuz değil mi? Böyle sık sık gidip arşivimize. Gerçekten o kimse eskimiş, kimse çürümüş, kimse neredeyse artık kullanılamaz hal almış bantları buluyoruz. Tozlu raflardan o tozu silerek onları gerçekten böyle yıllar içerisinde kalmış vaziyetten üzerini biraz temizleyerek büyük bir heyecanla şahsen elim titreyerek alıyorum ve bizler okumaya çalışıyoruz. Acaba bu radyo piyes hangi yıl yazılmış? Az önce de öyle oldu. Sevgili arkadaşım Vili Golubov, rica ettim fonotek dediğimiz altın arşivten böyle bir sepet dolusu piyes getirdik. Onlardan biri Centilmenler. Diyorum ki acaba hangi yıldandır, 1958 midir, 59 mudur derken Centilmenler adlı böyle bir İstanbul radyo piyesini bir baktık ki ne zaman yazılmış biliyor musunuz? 7 Ağustos 1960 yılında, yani 60 yılı geçmiş ve hala biz bunu radyoda koruyoruz. Şu an heyecanımı gerçekten affedin. Fakat kimler gelmiş, kimler geçmiş, radyomuzda neler yapılmış derken heyecanlanmamak elde değil. Özellikle de radyomuzun bugününü, dününü, umarız yarını da incelediğimiz, araştırdığımız, hedeflediğimiz bu programlarımızda bu kadar geçmişe gitmek, bu kadar köklerimizin derinliklerine inmek beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Onu da hatırlarsınız değil mi? Sabahat Abla Aile Saati programıyla, Kadın Saati daha doğrusu programıyla huzurunuzda oluyordu. Sabahat Abla'yla da uzun süre çalıştık ama zaman işte zaman affetmiyor. Sabahat Gavaz'ın kızı Nevi.

Milaşeva'da bizim teknik sekreterimizdi. Nevin, Sabahat ablanın kızı da bundan bir süre önce emekliye ayrıldı çok yakında. Kendisiyle de ne kadar işte 30 yıldır beraber çalıştık. Dediğimiz gibi zaman akıp gidiyor. Ancak ne kadar güzeldir ki o piyesler, o yayınlar kalıyor. Her ne kadar son 20-30 yılın piyesleri şu an bu size o kadar bahsettiğimiz teknik problemden doğan bu sorundan dolayı şu an arşivden silinmiş olsa da ama en azından daha eskileri duruyor. Daha eskileri derken 7 Ağustos 1960. Hadi dinleyelim.

İstanbul, 1959 yılı Ağustos ayının bugününde de güneş, ateş gibi yakan şualarını esirgemeyip muhteşem şehri ışıklara boğdu. Öğleden sonra saat 6 sıraları, havada boğucu bir sıcaklık. Menderes'in polis müdürü Lütfi İzzet'in odası da tık nefes. İşte birinci yardımcılarını çağıralı beri bir saat oluyor. Mesele pek de endişe verici. Halbuki onlar susuyorlar. Pencere başında duran Lütfi İzzet sigarasını sert sert çekiyor. Azaplı olduğu bezbelli. Dalgın dalgın limana bakıyor. Sonra gözleri Amerikan ticaret ve yük vapurlarının silüetlerine kayıyor. Kendisi o derece geçkin ki vapurlara baktığı halde onları görmüyor. İçinden derin bir heyecanla "Neden üçü de susuyor acaba?" diye düşünüyor. Genel polis komiseri İsmail Sedef not defterine bir şeyler çiziyor. Poliste şube müdürü Osman Demiroğlu resimli bir mecmua sayfalarına derinleşmiş. Polis komiseri Mustafa Selver ise sigarasını ağır ağır çekiyor ve çıkan dumanı zevkle takip ediyor. Ara sıra üçü de kısaca istifhamlı bakışlar tiadisinde bulunuyorlar. Niçin susuyorlar acaba?

0: Yardımcı beyler, eğer mecmuanın nasıl okunduğunu veyahut da sigaranın tatlı tatlı nasıl içildiğini görmek isteseydim, Pera'da herhangi bir kahvehaneye giderdim. Öyle değil mi İsmail?
1: Evet müdür bey, bunu çok iyi biliyorum. Lakin...
0: Lakin siz konuşmanızı tercih ederim.
2: Müdür bey, bizi son zamanda kanunların sık sık ihlal edilmesiyle ilgili izahat vermeye çağırdınız. Hakikaten evvelden açıklanan cinayetlerin nispeti daha büyüktü. Lakin...
0: Lakin siz konuşmanı tercih ediyorum Demiroğlu. Doğrudan konuş.
2: Ben de öyle düşünüyorum müdür bey. Beni lütfen dinlemenizi rica ederim.
0: Dinliyorum.
2: Hakikaten mesele o kadar mürekkep değil. Buna rağmen samimi konuşmamız icap ediyor ve...
0: Sizi buraya beni aldatmanız için çağırmadım Demiroğlu.
2: Rica ederim müdür bey. Sözümü bölmeyiniz. Her şeyi hakiki ismiyle söylememiz gerekiyor.
0: Cinayetin asıl ismi başka da olabilir mi yoksa?
2: Olabilir müdür bey. Bu da kendisine ne gözle bakacağımıza bağlıdır.
0: Demiroğlu, sabrımın tükenmez olduğunu zannedersen büyük hata etmiş olursun.
2: Müdür bey, bildiğiniz gibi son zamanda hırsızlık, zorbalık gibi hadiselerden şikayetler pek sıklaştı.
0: Bunu biliyoruz. Devam et bakalım.
2: Bu cinayetlerle ilgili gayri ihtiyari bir surette başıboş gezen gençlerden veya kayıtta bulunan sabıkalardan şüphelenmeye alışmıştık.
0: Evet.
2: Papazyanın kuyumcu dükkanının soyulması ile ilgili büyük yaygara koparıldı.
0: Tamam.
2: Kriminalistler hırsızlara doğru uğur tutmuş da olsalar garepleri boşa gitti.
0: Neden boşa gitsinmiş? Bildiğime göre hırsızların isimleri artık bir sır olmaktan çıkmıştır.
2: Hayır müdür bey, sırdır sır. Kuyumcu dükkanından çalınan ziynetin bir kısmının Pera'nın şık fahişelerinin

0: aletlerinde ve kulaklarında belirdiği dikkati çekiyor.
1: Şu halde?
0: Bu görünüşte bir kolaylıktı. Bu işi gençlerin yaptığını kestirdik. Lakin bundan iki gün evvel o meşhur Dikin'in şahane gerdanında işte şu altın kolyeyi keşfettik.
1: Oo! Hakikaten koskoca bir sermaye.
0: İşte o zaman şaşırdık kaldık. Adeta...
1: Neden?
0: Çünkü işi incelemeye başladık.
1: Peki.
0: O bu kolyeyi bizzat hırsızdan veya herhangi başka birinden asla alamaz dedik. Eğer sermaye bir sabıkalı tarafından çalındıysa... ...o onu bu saf kıza hediye edip taşımasına müsaade etmek tehlikesine düşmezdi. Demek ki bu hırsızlık hiçbir şeyden gözü yılmayan bir herifin işidir. Sonunda çok alakalı bir delille yüz yüze geldik. Bu zinetler bayanlara bir deniz piyade subayı tarafından hediye edilmiş.
1: Bizim mi?
0: Hayır efendim. Amerikalı.
1: Hiç nasıl olur canım? Nasıl Amerikan subayıymış öyle? Emin misin?
0: Tamamıyla eminim beyim. Büsbütün eminim. Hem de tesadüfi bir şahsiyet değil de... Bahriye mülazimi Peters'ın ta kendisi.
1: Peters mı? Hangi Peters?
0: Evet, evet beyim. Aynı o Peters. Şu anda sizin de düşündüğünüz o meşhur Peters. Albay Dawson yeğeni.
1: Olamaz.
0: Lakin her şeye rağmen hakikat.
1: Ha, demek siz bunun için...
2: Evet müdür bey, bunun için itiraz etmezseniz Selver sizlere bir hadise anlatsın. Başka vaziyette bu pek gülünç olur. Lakin...
1: Pekala, dinliyorum Selver. Anlat bakalım.
3: Ne diyeyim bilmem ki beyefendim. Bildiğiniz gibi şehirde birçok otomat var. Çikolata, şeker, sigara vesaire.
1: Bunu çocuklar da biliyor canım. Doğrudan anlatıver.
3: Yani bu otomatların sahipleri olan şirketler, taksildarlarının otomatlardan ne para ne de mal bulduklarından dolayı şikayet ettiler.
1: Peki.
3: Otomata dolduruyor, ertesi gün ise onu tamamıyla boş buluyor.
1: Nasıl boş? Kırık mı?
3: Hayır canım. İşin en güç tarafı şu ki, kırmak veya buna benzer herhangi bir nişan yok. Bilakis otomat sapasağlam duruyor.
1: Şu halde nasıl?
3: Nasıl mı dediniz? İşte şu paraya dikkatle bir bakınız. O delinmiş ve iplikle bağlanmıştır.
1: Evet.
3: Parayı otomata salar, düğmeyi bastırır ve hazır. Gayet orijinal değil mi?
1: Dur, acele etme. Bu hakikaten de eski bir tazdır ve bildiğime göre böylece ne kadar mal çıkarabilirsin?
3: Otomat kendisine ne kadar dersem bana o kadar mal salar beyefendi.
1: Nasıl ne kadar dersin?
3: Çok basit. Yani o kadar da basit değil. Çünkü onu nasıl yapacağını sezmen lazım. Bütün bu göz boyacılığı işte bakın nasıl oluyor. Evvela parayı salarım. Eğer o serbest ise yani bağlı değilse açan mekanizmanın yanı başından geçer ve kasaya düşer. Böylece yalnız bir eşya çıkar. Lakin parayı açan mekanizmayı bulduğu yerde bırakır orada tutarsam, yukarı çekmez aşağıda salmazsam, mekanizma açık kalır ve şeker, çikolata, tütün akmaya başlar. Ha, bakın unutacaktım, para da akar. İyi şey gelmiş oğlanın aklına. Değil mi?
1: Hangi oğlanın?
3: İcatçının.
1: İcatçı kim?
3: Otomatları soyma tarzını bulan beyefendim.
1: İsmi?
3: Bahriye mülazimi Peters beyefendim.
1: Peters? Fakat efendim ne söylediğinizi biliyor musunuz? Bunun aslı olamaz. Amerikan kumandanı Dawson'ın yeğeni. Acayip. Hem de çok acayip. Ve size doğrusunu söyleyeyim, hiç de inanacağım gelmiyor. Burada herhangi bir hata olsa gerek. Biraz düşünün. Bunu yapmaya hiç ne lüzumu var? Parası mı yok yoksa? Otomattan alabileceği şeyi satın mı alamıyor?
3: Onu o bir nevi spor diye yapıyor beyefendi. Evvela

0: Memleketimizdeki her otomata sadece bir eliyle istediği kadar mal saldıracağına dair bahse girişmiş.
1: Evet.
0: Parayı uydurmuş, onu incecik bir naylon iplikle bağlamış ve başlamış. Otomobiliyle geçip birkaç otomatı soyar, oradan bara gidip otomatlardan çaldıklarını sağına soluna dağıtır.
1: Acayip. Bu ağırbaşlı kibar deniz subayı. Üstesine Dawson'ın yeğeni de.
0: Albay Dawson'a karşı ben de siz kadar hürmet beslerim beyefendi.
1: Ne düşüneceğimi adeta bilemiyorum.
0: Eğer bu yalnız bu kadarcık olsaydı, çocukluktur derdim.
2: Lakin çok pahalıya mal olan bir çocukluk.
0: Fakat bazı başka şeylerde bildiğim için bunu sadece eğlenmek için yapıyor diye beni güç inandırabilirsiniz efendim.
2: Bahriye mülazimini şahsen ben de tanıyorum müdür bey. Kendisinin hakikaten de cinayet işlediğini anlamazdan önce burada herhangi bir hata olduğunu zannediyordum. Lakin...
1: Lakin ne?
2: Onun yararlılıkları bu kadarla bir... Birkaç dakika sonra kendisine Amerikan devriyesi yetişir. Onu nezaketle durdurup kayıtta bir Amerikan otomobili olduğu için bin bir özür dileyerek vesikalarını isterler. Öteki zırıl zırıl titremeye başlar ve askeriye taşıt vasıtası çalmış diye mahkum edilmemesi için varını yokunu verme hazırdır. Ve herhangi bir kimsenin cesaret edip de şikayet edeceğini zannetmeyin.
1: Burada da Peterson kabahatlı olduğunu mu demek istiyorsun?
2: Evet müdür bey, burada da yine o kabahatlıdır.
1: Baksana sen, şu halde bir şey yapmak, albayı haberdar etmek lazım.
2: Onu haberdar etmek değil de kendisine şikayet edip şu hayırsızın cezalandırılmasını isteyelim.
1: Sedef, o kadar gazıplenme. Evvela işi iyi düşünelim de öyle. Böyle olmaz. Acele edip de herhangi bir hareketi geçmek başımıza büyük belalar getirir, biliriz.
2: Ya hiçbir teşebbüse girişmeyip sadece düşünmeye devam edersek kendimize daha büyük belalar getirmez miyiz acaba?
1: Pek acele edip konuşuyorsun Sedef.
2: Otomobil çalmaları bizde artık alelade bir hadise oldu müdür bey. Diğer cinayetler de keza sıklaştı. Bütün bunların komünistlerin tahriki olduğunu söyleyerek bu şekilde izah etmeye devam edemeyiz.
1: Dikkat et. Bana kızıl propagandası yapma niyet ettiysen emin ol ki muvaffakiyetin şüphelidir.
2: Yo, böyle bir şey aklımdan geçmiş değil müdür bey. İşlere ben ancak bir polis gözüyle bakıyorum. Halbuki cinayetlerin daima ve her yerde cezalandırıldıkları veya bunların kimin tarafından işlenildiğine bakmaksızın cezalandırılmaları gerektiği malumdur.
1: Evet, burası doğru. Lakin bu olanın cinayet işlemek durumda olduğunu da asla kabul edemem.
2: Bunlar tespit edilmiş birer hakikattır müdür bey.
1: Evet. Fakat halkın önüne herhangi bir izahatla çıkmamız gerekiyor. Belki de bu hususta resmi bir haberle çıkarak bu ve buna benzer cinayetlerin müttefiklerimizin ordusunu kötü vaziyete düşürmek maksadıyla komünist canilerinin işi olduğunu bildirmemiz icap edecek.
3: Müdür bey, bu şekilde hareket ettiğimiz takdirde bu cinayetlerden hiç haberi olmayanlara da onları bildireceğimizi zannetmiyor musunuz?
0: Halkın bu resmi haberlere hiç düşünmeden inandığına ben pek emin değilim. Bana soracak olursanız buna razı da değilim.
1: Fakat şu halde bu bizim misafirlerin bir işi olduğuna hiç ses çıkarmadan razı gelmemiz gerekiyor. Ya Albay Dawson bütün bunlar için bizden ciddi deliller isteyecek olursa o zaman ne yaparız? İtkamımızı ispat etmenin çaresini göremiyorum.
2: Şu tabancaya bir bakın müdür bey. Buna ne dersiniz şimdi?
1: Bir şey anlamıyorum Sedef. Evvela müsterih ol ve izah et.
2: Müdür bey, bu Bahriye mülazimi Peterson şahsi silahıdır.
1: Senin eline nasıl oldu da düştü?
2: Tabanca Thompson sistemi olup 9 milimetreliktir. Bildiğiniz gibi Türkiye'de böyle silah yoktur. Bununla sadece Amerikan deniz piyade bölükleri silahlıdır.
1: Bunu biliyorum. Fakat senin eline nasıl düştüğünü izah et.
2: Pekala. Akşam Pera'dan geçtim. Hemen öyle gezinmek istiyordum.
1: Fakat sen bu tabanca...

0: ile başına ne büyük bela getireceğini biliyor musun?
1: Bu bela benim başıma değil de onun başına gelecektir müdür bey. Fakat rica ederim. Sözümü tamamlama lütfen müsaade buyurunuz.
0: Anlat bakalım.
1: Metropol Oteli'nin arka kapısı tarafından bir gürültü işittim.
0: Tamam.
1: Ne oluyor diye görmeye gittim. Kalabalık toplanmıştı.
0: Evet.
1: Aralarından beni tanıyanlar da oldu. 3 denizci ile bir subayın bir üniversiteli kızı kaçırdıklarını öğrendim. Kızı otelin odalarından birine sürükleyerek...
0: Nasıl denizciymiş onlar?
1: Bir tabii Amerikan denizcileri beyim.
0: Azizim, bunun neden bir tabii olduğunu anlayamıyorum.
1: Çünkü onu kendi gözlerimle gördüm de ondan. Kaçırılan kızın ağabeyi ve onun birkaç arkadaşı... ...kaçıranlara bir otomobille yetişip Allah yarattı dememişler. Ve delil olarak da... ...kızın ağabeyi Bahriye mülazimi Peterson tabancasını almış... ...sonra da onu bana verdi.
0: Yani yine Peters demek istiyorsun, öyle mi?
1: Evet beyim, tam bunu demek istiyorum. Hem şunu da bilin ki... Eğer Albay Dawson'ın yanına siz gitmezseniz ben gideceğim.
0: Evet. Buyurun. Siz misiniz Albay Dawson? Tam sizin ve yeğeniniz Bahriye mülazimi Peters hakkında konuşuyorduk. Hele hele. Amma da hoş oldu ha. Buyurun. Buyurun efendim. Oturun.
2: Merhaba, merhaba sempatik efendiler. Mühim bir konuşmanızı bölmenize sebep olduysam özür dilerim. Bununla beraber emin olunuz ki sizlerle görüşüp konuşmak imkanını bulduğumdan kendimi son derece bahtiyar hissediyorum.
0: Albay efendi, bu ziyaretinize son derece seviniyorum. İşimizi henüz bitirmek üzereydik. Efendiler, sizi yarın sabah beklerim.
3: Hoşça kalın müdür bey.
4: Hoşça kalın Albay Dawson.
5: Hoşça kalın, hoşça kalın.
2: Güle güle çocuklar, güle güle.
0: Albay efendi, tütünlerimiz hakikaten de ecnebiler tarafından aranıyor. Lakin şahsen ben bir Lickstrack veya Chesterfield yakmayı tercih ederim. Doğrusunu söyleyeyim. Onlar daha hoşuma gidiyor. Zannedersin ki onlarda kültürlü batının bütün zarafeti toplanmış.
2: Hay Allah Allah. Böyle ihmalcılık hiç de affedilemez. Rica ederim buyurunuz, buyurunuz.
0: Candan teşekkür ederim Albay Efendi.
2: Sevimli aileniz iyilerdir inşallah. Sevindirici bir haber aldım. O güzeller güzeli hanım kızımız nişanlıymış. Hem de öğrendiğime göre kendisine iyi bir eş bulmuş değil mi?
0: ya hakikaten nişanlandı. Düğünümüz de yakında olacak. Düğünümüzü teşrifinizle bizleri memnun edeceğinizi ümit ederim. Değil mi Albay Efendi? Son derece memnun olurum.
2: Memnuniyetle azizim lütfi, mali memnuniyetle. Dostlarımın bahtiyarlığı benim için bir ferahtır, emin olunuz.
0: İşte kızımın resmi. Hakiki bir dilber. Değil mi Albay Efendi? Biliyor musunuz? Kızımla adeta iftihar ediyorum. Diyebilirim ki benim en büyük sermayem odur.
2: Evet, evet. Çok güzel, çok hoş. Sizlere ancak gıpta edebilirim azizim. Hakikaten de büyük bir sermaye. Fevkalade bir dilber. Ebeveyn saadetiniz huzurunda hürmetle eğilirim dostum.
0: Nasıl diyeyim ki nişanlısı diplomattır. Mükemmel perspektifleri var.
2: Ya.
0: Seyahatler... Yeni yeni memleketler,
2: tabii canım, tabii.
0: Eğlenceler.
2: Evet.
0: Evladıma
2: evet.
0: Bundan daha büyük saadet dileyemem ki.
2: Olma canım, canı gönülden seviniyorum müdür bey.
0: Alo? Evet, benim. Ne? Bundan ne çıkar? Tabii. Hayır, lüzumu yok. Hadiseyi yerinde tasfiye et. Hem de çok çok gürültü kaldırma. Affedersiniz efendim. Yani sözümüz neydi? Evet.

0: Bu çok enteresan şey, çok alakalı. Anlatınız beyefendi, anlatınız. Böyle nükteli hadiseleri dinlemek insanın daima hoşuna gider.
1: Fevkalade bir şey değil albay efendi, bırakınız.
0: Fakat niçin canım, rica ederim efendim, anlatınız, anlatınız.
1: Madem ki ısrar ediyorsunuz... Alo? Ne? Sen de bunun bir nümayiş olmasına meydan vereceksin. Laf olmasın Sabri, olmaz. Elinde vasıtan var. Nasıl vasıta mı? Elindeki silah sana resme çıkmak için verilmiş olmasın sakın.
0: Tamam tamam, tam öyle, çok doğru. Tebriklerimi sunarım Lütfi.
1: Teşekkür ederim. Kim? Peters mı? Bahriye mülazimi Peters öyle mi? Ah oh, bu hayırsız ah. Oh. Affedersiniz albay efendi, değil mi? Sonra izah ederim.
0: Evet evet.
1: Ve sonra? Müdürlüğe mi götürecekler onları? Hem de şehrin tam göbeğinden geçirecekler öyle mi? Sabri, dinle. Eğer böyle bir şeye meydan verirsen, mesuliyeti şahsen sen taşıyacaksın. Kalabalığı kim topladı? Onlar şehrin ortasında kendi başlarına resmi geçit yapmayı bilmezler. Kim? Avukat değil mi? Bu rezaleti teşvik edenler olduğunu ben biliyordum. Her ne de olsa iki fahişe için Amerikan kumandanlığı ile münasebetlerimizin bozulmasına meydan verilmesin. Ümit ederim ki beni anlamışsındır.
0: Aman müdür bey, sabrım tükendi yahu. Rica ederim, beni daha fazla üzmeyin efendim. Anladığıma göre kadınlardan bahsediliyor. Lakin anlatın, anlatın rica ederim.
1: Manasız bir hadise albay efendi. İki kadının sizin oğlanlarla alıp vereceği varmış. Komünistler de şimdi bu kadınlara acımaya kalkmışlar.
0: Bak sen.
1: Sözde kadınlar herhangi bir otomobilden yarı çıplak ve baygın bir halde atılmışlar. Bir Külhan Bey avukat kalabalığı önüne katarak şehrin ortasından geçirmiş. Onları buraya getirmek istermiş. Kahpelerin omuzlarına birer bez atmış. Onları şehrin ortasında ayılar gibi gezdiriyorlarmış.
0: Acayip şey. Sonra? Sonra ne olmuş?
1: Sonrası ne olacak? Fena iş.
0: Anladığıma göre yeğenin Bahriye mülazımı Peters için laf oluyor öyle mi?
1: Evet. Ya fakat bu iftiradır. Buna eminim. Bazı kötü niyetli kimseler kahpelerin atıldığı otomobilin levazımın otomobilinin plakasını taşıdığını iddia ediyorlarmış.
0: Tifsin otomobilinin plakası mı? Ciddi mi?
1: Azizim. Ben yine de tekrar ediyorum ki bu kötü bir iftiradan başka bir şey değildir. Ve bunu hiçbir vakit hakikat olarak kabul edemem.
0: Steve Aziz'in mer bir olandır. Tam manasıyla bir er. Bundan dolayı da ondan daima hayran oluyorum.
1: Lakin...
0: Aziz'im Lütfi, biliyor musunuz? Bu genç akranlarının çocuk gibi oynadıkları zaman daha tam manasıyla bir erkekti. Tam bir ere yakışan bütün iyi sıfatlara sahiptir. Mesela o, sizin sırtınızda taşıyamayacağınız miktarda alkol içebilir. Ya, herhangi bir kimse onu dövüşmeye teşvik ederse, o hiçbir vakit korku alameti göstermez. Birkaç kişiyle başa çıktığını gördüğüm var. Herhangi bir dövüşme olunca, o hemen müdahale eder. Spora da büyük zaafı vardır. Eğer bir boksör olmuş olsaydı ne parlak bir istikbali olacaktı biliyor musunuz?
1: Mutlaka böyle deliller varken.
0: Fevkalade bir gençtir o Lütfi. Tam manasıyla bir gentleman. Emin olunuz. Hatırlıyorum Atina'da evet Akropol barındaydı. Steve barın en uzak köşesinden tabancasıyla raftaki bütün kadehlere isabet ettirdi. Mükemmel bir nişancıdır o. Yine Atina'daydı. Adamın biri herhangi bir kızı ele geçiremediği için Steve'in spor şerefine dokundu. Kızın kültür bakımından gayet geri kalmış olan yakınları kızlarının namusuyla gururlanıyorlardı. Steve bunu izzetin nefsine yediremedi tabii ve bahsi kazandı.
1: Evet, böyle bir yeğenle ben de olsam iftihar ederdim.
0: Müdür bey, az kaldı unutacaktım. Sizin yanınıza ben bir vazifeyle gelmiştim.
1: Emrinize amadayım albay efendi.
0: Fakat Teklifimi reddetmeyeceğinize söz veriyorsunuz değil mi?

0: mi?
1: Şüphe eder misiniz efendim?
0: Değerli dostum, bu akşam Nevada zırhlısının güvertesinde donanma kumandanının tertip ettiği kabul buyurulacaktır. Bu kabul, hükümet yani halklarımız arasındaki dostluğun mükemmel bir tezahürü olacaktır. Birleşik Amerika Devletleri ile küçük Şark Türkiye'si kol kola tutunarak düşmanların kötü bakışları önünde resmi geçit yapacaklar.
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi neşeleneceğiz, şenleneceğiz ve bir tabii sevimli ailenizle birlikte teşrif edersiniz. Bundan son derece memnun kalacağız. Sizin o şaheser hanım kızınız balonun dilberi olacaktır, emin olunuz. Ümit edebilirim değil mi?
1: En büyük memnuniyetle albay efendi. Doğrusunu söyleyeyim, kabulden haberdardım ve davetlilere gıpta ediyordum.
0: Dostum Lütfi, sizin razılığınız kumandanımızı son derece sevindirecektir.
2: Durun be, durun be! Müdür bey, müdür bey!
1: Ne var Hasan? Bu müthiş gürültü ne böyle?
2: Efendim dışarıya halk gitmiş, beraberinde iki tane kadın var. Yanınıza girmek istiyorlar, ne yapayım?
0: Ne? Kahveler buraya mı gelmişler? Lütfi, azizim, bana müsaade ediniz, buradan çekilivereyim. Böyle şeyler canımı pek fazla sıkar.
2: Müdür bey, ahali müdafaa ediniz.
3: Amerikalıların bu keyfi hareketlerini durdururuz.
2: Canlarınız,
4: defolun.
1: Susunuz ulan, nerede bulunuyorsunuz?
2: Müdür bey.
1: Sus, her şeyi biliyorum. Kadınları yanıma getirin. Daha çabuk, daha çabuk kahveler sizi.
5: Oh, ya Rabbi, bu ne böyle? Nezih, nezih, evladım, Dilberim, dört bir tarafın mosmor olmuş. Kimdi bu ucube?
6: Baba, oh.
5: Ey insanlar, kurtarın evladımı, imdat.
7: Telaş etmeyiniz, sağdır, yalnız bir baygınlık.
3: Acele doktor çağırın.
6: Salınız, salınız yanına gideyim. Salınız diyorum. Nezih, evladım benim.
5: Ferika, karıcığım. Seni de mi? Kim? Kimdi o?
6: Lütfi, ziyan ettiler evladımızı. Bagriye mülazimi, Peters.

Beraber kimler vardı? Mehmet Cumaliyev. Bilmiyorum, acaba Ahmet Cumalı'nın nesi olabilir? Esma Cumaliyev'i bilen varsa bizimle paylaşsın lütfen. Mehmet ve Esma Cumaliyev. Ardından Lütfi İzzet, Kemal Bunarciyev, Mehmet Çavuşev Basri, Mahmudov, Konstantin Proyeski, Fadilet Tatarova, Sabahat Gavaz, rejisör elbette ki Ali Derviş. Sizin değerli dinleyiciler, bu insanlarla ilgili bir